özendi ağab getir. Şoldasın sünbesin rahanda, Qojit be toru basıl armanha. Ötüday ömür ötür, dünyay bəri bekir. Şoldasın sünbesin rahanda,

Sizim şirkenim Bergus Birge Bergus Bergus Gülüyor. Tamaşa kuvanışım az kağın. Jirbir itken.